看你还叫苏生，我比登根，我比登根，人呢？要不要人？

0: kaç batta millete mahçisi hem ne bu ne ma ye bi hezbi u heyibi ma ava şahidima ye bi hezbi u heyibi ma ava şahidima ye bi hezbi u heyibi ma ava şahidima ye bi hezbi u heyibi ma ava şahidima ma ava şahidima ma ava şahidima ma ava şahidima.
1: Radyo Vay.

Hazreti Muhammed havşadır kumar el alam. Azir azir lakiyip hacı kaznadır kumar edikiyip büyük uçtun akbaş deyip sonda İsa nurar edikiyip azib emrat verdir adı kumar edemran kiyip azib lukalı razil ebu deşer alemi ebu Mere mağfula ercali e'alli kula e'gazi.

Sen verdiğin millet kalma kodit diken Cudeki kebu kafırı Derbal bineceğim tepi Hatın el isap Hakkatı merhaba fıla Ali Kura Gazi Dersini mi bekeyim Azim'in önünde bir

0: Reklamlar. Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Weng.

0: ويلو ويلو بابو لقى القصواني
1: راديو بنك.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Televizyon.
6: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
7: Almanya'da yer konu 12'yi vurdun mu? O an herkes elini işten çekermiş.
8: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
9: Bilgi milleti bana kardeş.
10: Al benden de o kadar.
9: Madene hoş geldin.
11: Hoş bulduk Süleyman abi.
9: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
11: Yolculuk nasıl geçti?
12: İyi demiştin ya.
8: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
6: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
3: Sinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verbe aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuane aştiye avan bikeri uraya azadiye ira bikeri. Mado saşeşide veri rehistina kazaya razaniya partiya demide kombibe u verbe binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin kadan. Werin em bi hevre zimane aştiye ava bikin u reya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de li ber rexistina navçeya rezan ya partiya demekom bibin u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyi li dar bixin. Em li benda hemu gelexene.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

çvarçavay dem demavın. Afledile yaz garibim derbeder u bekesim ne çvarçavay dem demavın. Kozgep

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo Weng.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo ve...

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird.
2: Nightmare Fuel.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
2: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevizyon.

0: یه و ایلونه روژا آشتی یا جهانی ده ما آمد ده بشیاره ما ور با آشتی رایشنی و جیهنی میدانه بری ما پیا زوان آشتی آوان بکره و رای آزادی ایرا بکره ما دو ساشش ده وری رخستنا قضای رزانی یا پارتیا دمیده کن ببه و ور به بینای آفیس آزجهی به هوای که گرسهی رایشنی ما پاوه همه شاره خوی
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB-RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımız

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bence.
1: Ya.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor, Tahir Elçi Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Maça Ahmet ve çevre kentlerden binlerce taraftar akın etti. Ahmet Spor 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Ahmet Spor'un gollerini 45+5. Dakikada Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Muhammed Salah attı. Ahmet Spor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından

Kazan bölgede gece geç saatlere kadar kutlamalar devam etti. Alevilerin barış sürecinin karşısında gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Alevilerin hassasiyetlerinin araçsallaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'deki 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciası için Türkiye'ye ekip gönderdi. Kaybolanlar için TGC Işın Gemisi personel ve robotik denizaltı 514 metre derinlikte arama yapacak. Ankara'da MİT ve emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme programı Signal üzerinden yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 13 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazeteci Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Gazetesi, Soner'in cenaze törenine ilişkin ayrıntıları paylaşacağını açıkladı. İskenderun'da MESEM kapsamında çalıştırıldığı hastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında dava açıldı. Aile avukatı Mehtap Sert, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için itiraz ettiklerini söyledi. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretlerine %23,3 zam yapıldı. Aylık 1290 lira olan ücret 1590 liraya çıktı. Microsoft'un bulut altyapısında yaşanan teknik arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının e-posta gönderip almasını ve hesaplarına erişmesini engelledi. Şirket sistemlerin büyük ölçüde düzeldiğini açıklasa da bazı kullanıcılarda sorunlar sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Lionel Messi milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı. Haram Tigran Kent Konservatuarı'nda yeni dönem kayıtları başladı. Sinema, tiyatro, müzik, çocuk müzik, Kürt dili ve edebiyatı ile Govent bölümlerinde başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında Dismek üzerinden yapılacak. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine yönelik hava saldırıları 6. gününde sürdü. Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve biri çocuk 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Ali Faleh El Zeydi'nin Eylül ayının başında Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini belirtildi. Ziyaretin İran dış ilişkilerini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar geliştirmek amacı taşıdığı olduğu ifade edildi. ABD'nin bölgedeki bazı ülkelerin askeri üslerini kullanarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini belirten İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırılarının gerçekleştiği noktaların hedef alınacağını söyledi. ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon'da şiddetli yağışların yol açtığı ani selde 2 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişiden haber alınamazken 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: dolar 48,29, euro 56,11, altın 6884 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Reklamlar. Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi Kevin Kadan. Werin em bi hevre zimane aştiye ava bikin oraya azadiye fireh bikin. Em saat de hicdehan de li berre xistina navçeya rezan ya partiya demekom bibin u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyi li dar bixin. Em li benda hemu gelexene.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Yeve ilone roja aştiya cihani de ma amedde bişyari ma verb aştiya rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuani aştiya avan bikeri u raya azadiye ira bikeri. Mado saşeşi de veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombi be u verb binaya ofis azeceyi bahavayı ku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şari huyi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor, Tahir Elçi Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Maça Ahmet ve çevre kentlerden binlerce taraftar akın etti. Ahmet Spor 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Ahmet Spor'un gollerini 45+5. Dakikada Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Muhammed Salah attı. Ahmet Spor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından bölgede gece geç saatlere kadar kutlamalar devam etti. Alevilerin barış sürecinin karşısında gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Alevilerin hassasiyetlerinin araçsallaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'deki 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciası için Türkiye'ye ekip gönderdi. Kaybolanlar için TGC, Işın Gemisi personel ve robotik denizaltı 514 metre derinlikte arama yapacak. Ankara'da MİT ve emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme programı Signal üzerinden yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 13 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazeteci Şükran Soner bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Gazetesi Soner'in cenaze törenine ilişkin ayrıntıları paylaşacağını açıkladı. İskenderun'da MESHEM kapsamında çalıştırıldığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında dava açıldı. Aile avukatı Mehtap Sert davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için itiraz ettiklerini söyledi. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretlerine %23,3 zam yapıldı. Aylık 1290 lira olan ücret 1590 liraya çıktı. Microsoft'un bulut altyapısında yaşanan teknik arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının e-posta gönderip almasını ve hesaplarına erişmesini engelledi. Şirket sistemlerin büyük ölçüde düzeldiğini açıklasa da bazı kullanıcılarda sorunlar sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Lionel Messi milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı. Haram Tigran Kent Konservatuvarı'nda yeni dönem kayıtları başladı. Sinema, tiyatro, müzik, çocuk müzik, Kürt dili ve edebiyatı ile Govent bölümlerinde başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında Dismek üzerinden yapılacak. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine yönelik hava saldırıları 6. gününde sürdü. Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve biri çocuk 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Ali Faleh el-Zeydi'nin Eylül ayının başında Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini belirtildi. Ziyaretin İran dış ilişkilerini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar geliştirmek amacı taşıdığı olduğu ifade edildi. ABD'nin bölgedeki bazı ülkelerin askeri üslerini kullanarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini belirten İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırılarının gerçekleştiği noktaların hedef alınacağını söyledi. ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon'da şiddetli yağışların yol açtığı ani selde 2 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişiden haber alınamazken 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: dolar 48,29, euro 56,11, altın 6884 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur. Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin kadan. Werin em behevre zimane aştiye ava bikin u reya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de liber rekhistina navçeya razaniya partiya demekom bibin u berb avahiya ofis azece ve meşeke girseyli darbıxın. Em libenda hemu gelekhane.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Ving.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye ma.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: O kızı nereden asılıyorsam aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem. Kirpikleri, kirpikleri, örümcek kırmızı.

istersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsündeki kumrulara değsem gagaları söyledi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem tüyleri ısırgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Guhdaren aziz, le mali u kucheye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bakhıbır, bu kenunu xavnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help him?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.

0: Yeve ilone roja aştiya cihani de ma Ahmed de bişyari ma verb aştiye rayşini vec yeni meydana. Beri mapya zuane aştiye avan bikeri u raya azadiye ira bikeri. Mado saşeşi de veri rehistina kazaya razaniya partiya demide kombibe u verbi binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Yeke ilone roja aşitiye ya cihane bir rozbe. Em iradeya aşitiye ya gele xo, bireya hizmetin xo veduku hezinin jiyana rojane. Em bawerdikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırına jiyane ke vekhev, adil odinav aramiye de jibo herkesi livi bajari diberasti. Bive boneye yeke ilone roja aşitiye ya cihane bir rozbe. Hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıbın, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tişteymeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Noveng Vengeşmo.
1: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Gostarei de lali, que de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.
1: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, hokus pokus im salami.

Jinavenda Nucheyan Dembaş. Komeleya aşitiye ya dehe iloned dahyaniya hu ya yeki ilonede balkışan serpevajaya aşti ucuvaka demokratik ugot tene be bedeng buna çekan ve aşiti pek neye. Be peşengtiya platforma saziyen demokratik be bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihane ve meşek vereli darxistin. Meş de eyvare saat de şaşanca liber avahiya den parti ya rezan despebike u hatta plazaya azeci ya semta ofise ya amede berdevan bike. Parlamenter İstanbul'e yeden partiye Cengiz Çiçek iddiayın mer şehir ikim e heremi yenku dreya güçti de belav bune ani Rojava meclisi. Çiçek diyar kırku lişuna kemkırına mer şehir ikim ligori hereman ve visteku astek mer şi kude behele bir milyonan karker jiyanek baş bijin vere garanti kırın. Cigre Seroke MHP Fethi Yıldız Diyarkırku de Salanu ya kanundanine de Reforma Pergala Cezayı Kanuna Parti'nin siyasi u kanuna hilbijartine dikarın behevre verin çare serkirin u gotku ve parastına hefsengi adına ver adalet u vicdan de rezikname dikarın verin çekirin. Baroya Amedi bi bonaya despeka sala adli liber adliyaya Amedi dahyani da çapemeniye. Seroke baroye Abdülkadir Güleç ani zamanku jubo aştiyeke mayende teni mezekirina li rabürdiye besnine u hagot. Emne çarın ku bi rabürdiyere hevru bibin hakikate derhin hole u li dijji becezatiye tekoşine bikin. Emhevi dikin ku sala adli yanu bibesedama avakırına Türkiye'yeke ku teda adalet ve kevi u hukuk hebe. Platforma parastın u hevgirtina bajari Amedi liqada şehseyit bi bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihani dahyani da u ev peyamda. Çare serkirina meseleya kurdan gaveke pirgirink aku deli Türkiye standartin demokrasiye bilint bikeye jiber ve rastiye embangla hamu beşin civake dikin ku jibub deskistina aşitiyeke mayinde ku menha pedevi.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş, Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş, Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sıbavurdan biz vane ho, şeverakın biz vane ho. زوانم آبین دستو، ایرو استو سبا چنیو، ونگ دانا شما همینان، وایر ویجی.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're applying to be an expendable?
2: You read through the paperwork?
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
4: Cinevizyon.
5: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
6: Guhdaren Aziz, le maliu kuçeye, le bazaran uparkan, le her deriu her gabe, bu zamane ko bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

Jinavenda Nucheyan Dembaş. Komeleya aşitiye ya dehe iloned dahyaniya huya yeki ilonede balkışan serpevajaya aşti ucuvaka demokratik ugot tene be bedeng buna çekan ve aşiti pek neye. Be peşengtiya platforma saziyen demokratik be bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihane ve meşek verele darxistin. Meş de eyvare saat de şaşande liber avahiya den parti ya rezan despebike u hatta plazaya azeci ya semta ofise ya amede berdevan bike. Parlamenter İstanbul'e yeden partiye Cengiz Çiçek iddiayın mer şehri kim e heremi yenku dreya güçti de belav bune ani Rojava meclisi. Çiçek diyar kırku lişuna kim kırına mer şehri kim ligori hereman beviste ku astek maaşı ku de behele bir milyonan karker jiyanek baş bijin vere garanti kırın. Cigre Seroke MHP Fethi Yıldız Diyarkırku de Salanu ya kanundanine de Reforma Pergala Cezayı Kanuna Parti'nin siyasi u kanuna hilbijartine dikarın behevre verin çare serkirin u gotku ve parastına hefsengi adına ver adalet u vicdan de rezikname dikarın verin çekirin. Baroya Amedi bi bonaya despeka sala adli liber adliye Amedi dahyani da çapemeniye. Seroke baroye Abdülkadir Güleç ani zamanku jubo aştiyeke mayende teni mezekirina li raburdiye besnine u hagot. Emne çarın ku bi raburdiyere hevru bibin hakikate derhin hole u li dijji becezatiye tekoşine bikin. Emhevi dikin ku sala adli yanu bibe sedama avakirina Türkiye'yeke ku deda adalet ve kevi u hukuk hebe. Platforma parastın u hevgirtina bajari Amedi liqada şehseyit bi bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihani dahyani da u ev peyamda. Çare serkirina meseleya kurdan gaveke pirgirink aku deli Türkiye standartin demokrasiye bilint bikeye jiber ve rastiye embang la hamu beşin civake dikin ku jibu bi deshistina aşitiyeke mayinde ku menha pedevi peyheye bilez gavan bavejin. Ligori encamin bicih kırına YKS ya 2026'an jinamzetin kudu kategoriya puana hecmari de dınav hazar namzetin jorin de cigirtine çarsedu not juvan de bernameyin tipi de u çarsedu suyu çarji de bernameyin endeziyariye de hatine bicih kırın. Şerderiya Bajari Mezin A. Ahmed Ragihant ku li konservatuara Bajar A. Aram Tigran jubu serdamanu serdanin qeyde dane despekirin. Qeyd jiyeke ilone hatta biste ilone berdevam dike li konservatuara

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Yev Eylül'e roja açtığı ya dünya piroz bu. Ma bi deste hizmetane ho irade açtığı şare ho resnene cüye rojane. Ma bawer kene ke açtığı ko melki tene vakte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti Yev Eylül'e roja açtığı ya dünyaya piroz bu. Hem şaredare Ahmediye şaristaneye girdi serra bucağı.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Gösteri de Lali, K de Beno, Kuchan de Beno, Sukan de, Yanzi Parkan de, Araban de, Hemzi Bazaran de, Ça Beno, Wabi Bo. Bizuani ho kalibi ke, bizuani ho evnan bevine, bizuani ho benuse, bizuani ho buane, bizuani ma, her çiye mao.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verbe aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuane aştiye avan bikeri uraya azadiye ira bikeri. Mado saşeşide veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombibi u verbe binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarekhuyi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Estu tekrda, dünyada tenimende. Sıba uğurzan bizuvanı hu, şeve rakın bizuvanı hu. Zuvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zuvanı.

Fenk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Demokratik Kurumlar Platformu tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek. Saat 18'de M-City AVM önünde başlayacak yürüyüş, ofis semtinde bulunan AZC Plaza önüne kadar devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün güçlendiği, yargının bağımsız ve tarafsız işlediği ve adalete eşit erişimin sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçacupoğlu, Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu ek binasındaki koşullara ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları meclis gündemine taşıdı. Cupoğlu, konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Ankara Tabip Odası 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kalıcı çatışmazlık ve toplumsal barış için atılması gereken adımları değerlendirerek toplumsal vicdanda karşılık bulacak bir barışı mecliste yürütülen evet-hayır kısır tartışmalarının kıskacından kurtarmak hepimize düşen bir sorumluluktur açıklamasını yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Nisa Törer ve Nihat Balyemez'in cenazesi Antep'te toprağa verildi. Hüseyin Özdemir ise Mersin'de defnedildi. Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin %70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken, yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre kuru soğanın ardından mutfakta zam liderliği yumurtaya geçti. Bir ayda %37.8 oranında zamlanan yumurtanın tane fiyatı 6.71 TL'ye yükselirken tavuk eti de %7 zamlandı. Koma Ahmet 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Diyarbakır Eski Belediye Başkanı Mehdi Zana için Bağlar ilçesi Liceliler Yas Evi'nde kurulan taziye 3. gününde devam etti. Kürt siyasetçi Leyla Zana'nın kabul ettiği taziyeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde gerçekleştireceği ziyaret ve halk buluşmaları için Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları başlığı belirlendi. İnsan hakları savunucusu Didar Şensoy ölümünün 39. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Almanya Federal Meclisi milletvekilleriyle Yeşiller Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından dört ayaklı minarenin önünde Tahir Elçi'yi andı. Batman'da özel bir spor salonunda önceki gün çıkan ve üç kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına

alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Kocaeli'de El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pentagon bir süredir Google Gemini'nin yer aldığı yapay zeka araçlarına yönelik ana portalına ChatGPT ve Grok for Government'ı da ekleyeceğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ağustos ayında ülkenin 8 kentinde yaşanan 14 çatışmada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması, Yunan basınında eleştirilerin hedefi oldu. Anlaşma, İsrail'e teknolojik bağımlılık ve kamu kaynaklarının silahlanmaya aktarılması üzerinden tartışılmaya neden oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat talebini yineledi. Nawrocki, Berlin'de Polonyalı savaş kurbanları için anıt bulunmamasını da eleştirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Bir Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.
5: O

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Feng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Demokratik Kurumlar Platformu tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek. Saat 18'de M-City AVM önünde başlayacak yürüyüş, ofis semtinde bulunan AZC Plaza önüne kadar devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün güçlendiği, yargının bağımsız ve tarafsız işlediği ve adalete eşit erişimin sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçacupoğlu, Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu ek binasındaki koşullara ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları meclis gündemine taşıdı. Cupoğlu, konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Ankara Tabip Odası, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kalıcı çatışmazlık ve toplumsal barış için atılması gereken adımları değerlendirerek, toplumsal vicdanda karşılık bulacak bir barışı mecliste yürütülen evet-hayır kısır tartışmalarının kıskacından kurtarmak hepimize düşen bir sorumluluktur açıklamasını yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Nisa Törer ve Nihat Balyemez'in cenazesi Antep'te toprağa verildi. Hüseyin Özdemir ise Mersin'de defnedildi. Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin %70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken, yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre kuru soğanın ardından mutfakta zam liderliği yumurtaya geçti. Bir ayda %37.8 oranında zamlanan yumurtanın tane fiyatı 6.71 TL'ye yükselirken tavuk eti de %7 zamlandı. Koma Ahmet 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Diyarbakır Eski Belediye Başkanı Mehdi Zana için Bağlar ilçesi Liceliler Yasevi'nde kurulan taziye 3. gününde devam etti. Kürt siyasetçi Leyla Zana'nın kabul ettiği taziyeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde gerçekleştireceği ziyaret ve halk buluşmaları için Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları başlığı belirlendi. İnsan hakları savunucusu Didar Şensoy ölümünün 39. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Almanya Federal Meclisi milletvekilleri ile Yeşiller Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından dört ayaklı minarenin önünde Tahir Elçi'yi andı. Batman'da özel bir spor salonunda önceki gün çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Kocaeli'de El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pentagon bir süredir Google Gemini'nin yer aldığı yapay zeka araçlarına yönelik ana porsalına ChatGPT ve Grok for Government'ı da ekleyeceğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ağustos ayında ülkenin 8 kentinde yaşanan 14 çatışmada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini,

34 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması, Yunan basınında eleştirilerin hedefi oldu. Anlaşma, İsrail'e teknolojik bağımlılık ve kamu kaynaklarının silahlanmaya aktarılması üzerinden tartışılmaya neden oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat talebini yineledi. Nawrocki, Berlin'de Polonyalı savaş kurbanları için anıt bulunmamasını da eleştirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're applying to be an expendable?
2: You read through the paperwork?
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind.
4: Are you afraid to die?
0: This time I wasn't.
5: Cinevizyon. Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
7: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
10: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Yev Eylül'ü roja açtığı dünya piroz bu. Ma bideste hizmetane ho irade açtığı şare ho resnene cüye rojane. Ma bavir kene ke açtığı ko melki tene vakte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti Joy Eylül'e roja açtığı ya dünyaya piroz bu. Hem şaredare Amediya şaristaneye girdi serra bucak.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Yeke İloni, Roja Aşitiye, Ya Cihane, Biroz ve Em iradeya aşitiye ya gele xo, bireya hizmetin xo ve de guhezinin jiyana rojane. Em bawerdikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırına jiyane ke vekhev, adil u dinav aramiye de jibo herkesi livi pajari diberasti. Bive boneye yeke ilone, roja aşitiye ya cihane pirozbe. Hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: No, Wenge Schmau.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

yorma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Yev Eylül'i roja açtığıya dünya piroz bu. Ma bideste hizmetane ho irade açtığıya şare ho resnene cüye rojane. Ma baver kene ke açtığı komel ki tene vakte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti Joye Eylül'i roja açtığıya dünyaya piroz bu. Hem şaredare Amediya şaristane girdi serra.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşüyor.

0: Yapmaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve 40 Haramiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
1: Yakalayın! Kim sürüyor?
2: Yok bir şey. İyiyim ben.
0: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
3: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
4: Orada durun bakalım.
3: Çok tehlikeli bir çağ.
5: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
6: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
4: Yeke ilone roja aşitiye ya cihane biroz ve em iradeya aşitiye ya gele xo bireya hizmetin xo ve de guhezinin jiyana rojane em bawer dikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırına jiyane ke vekhev adil u dinav aramiye de jubo herkesi livi bajari diberasti bive boneye yeke ilone roja aşitiye ya cihane biroz ve hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Yem Eylül'ü Roja Aştiye'ye dinya piroz bu. Ma bi deste hizmetane ho irade aştiye şare ho resnene cüye rojane. Ma baver kene ke aştiye ko melki tene vakte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bi cüviyo. Bine münasebeti Joy Eylül'ü Roja Aştiye'ye dünyaya piroz bu. Hem şare dare Amediya şaristane girdi serra bucak.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Dara düş oldum, kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

benimsin yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin yazdıklarımdan çok daha

aç ki göz, hiç kimsenin sinkinesin. Yağmurlu bir aç ki ıslak, hiç kimsenin sinkinesin.

uykumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.